0: Hello.
1: Hello. 你怎么不长记性啊？又上了这狗东西的当了。你的心上人没带洗手间呀？是不是跟人私奔了？
2: 我的心上人刚抹了口红，从洗手间出来。
1: 我要是不来呢，你不白等了？其实我也就是一念之差上了你的当了。
2: 那也不白等，你不来说明你心里没我，根本不在乎。
1: 别臭美了，来了也不在乎你。
2: 那你生那么大气，一劲儿喝水，女的生气就爱喝水。
1: 讨厌，你怎么那么讨厌呢你？
2: 刚戴上的吧，像毛衣往上跟旗袍特不协调。
1: 乐意。Uga shaka uga uga uga shaka uga uga uga shaka uga uga uga shaka uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga uga u